Itiwinyo or radio. Itiwinyo. Iyibiyibi kai or radio keken. Itiwinyo or radio.